0: Vakt içerisi.
1: Tövbe ya.
0: Her trafik acaba nasıl? Bir karar hikayesi var.